0: Sürmenizi kurmadan. Ata evrede sağırca sabit. Siz evvelde şu bizim teyze sahip buraya da baktım. Ne sabit. Ne sayın alacak da var.
1: Metin Ağız, siz bir sabit.

0: Beyefendi, ne yapsam halim?
1: Hoş geldiniz, sen de sanırsınız.
0: Beyefendi, ne yapsam halim?